Gen sizim şirkenim Bergus Birge Bergus Bergus Gullik Tamaşa Kuvanışım asla gel